Esselamu Aleyküm, hürmetli radyo anlıkçılığa. Anlatılanla Türkiye Havaz Radyosu'nun Uyghur Çanlısı. Bugün 2026 yılı 12. Ağustos Çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetli radyo anlıkçılığa. Anlatışlarımızın her günü Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtanlı yalaysınlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıkla buldu. Hürmetli radyo anlıkçıda, anlatışımızın bugünkü cetvelde haberle, uçurik, çigra alkıgan milli ten terbiyeçilerimiz Katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinden bildi bulduğumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgır'a riyasetçilik kılımım.

Hörmetlik radio dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsilimiz bunları dövendikçe. Türkiye, Kolumbiya'nın işgal asitki Jolan Töplik'i karalkan pozisyasını yıpladı. Türkiye, Kolumbiya'nın, İsrailya'nın Jolan Töplik'ini işgal kılışın haklık gözüçkü karalkan bayanatını kattık ayıplab, bunun halkaranlı kanunlarını eğer derece depsendi kılış kellikini bildirdi. Türkiye Taşkı İşlam Ministerliği rayonunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası kellikini eskertip, BDT Bekhatirlik Kenişi'nin 297. numaralı kararını misal gösterdi ve halkara cemiyetini İsrailya'nın işgalığa karşı hareket götüşkü çakırdı. Hem de Suriye'nin ilgili hukuki hem de zemin bütünlükünü kollu kuvvetliydi Allah'ın yeni bir kıdım tekrarladı. Hürmetlik radyonlukçula, İran parlamenti düşman parahotlarını çekleşti maksat kıygan Hormuz Boğuzu kanun teklifi de yerlamakta. İran parlamenti devlet bekhaterlik ve taşkı siyaset komitetine başlıklı kanuni tertibinin devletinin Hormuz Boğuzu üstündeki abroyunu ve kontrollukunu küçeytişini maksat kıldıklarını bildirdi. Yukarı derecelik bir parlament azasına bayanatı kısaslanğında İran parlamenti Tehran'ın düşman dep karagan devletlerine de ve herbi ve soğudu parakotlarının İran'ın ruhsatsız Paris koltuğu girişini meni yıkıldıgan bir kanun teklifi de yerlamakta. Devletlik haber agentliği İran'ın bildirişçe parlament Devlet Bekhaterlik ve Taşkı Siyaset Komitetine başlığı İbrahim Aziz'i Seyşembe günü ilan kıygan bayanatı da mezgur kanun teklifinin İran'ın nefit sanayetini devlet ilgilikliği ağandan bu yankı salmak ve ilgar seviyedeki kanunlarının bir bulduğunu eskertti. Aziz'i teklif dairesi de düşman devletlerine tabi herbi ve soğudu parakutlarının İran'ın tesliği kabımıza Paris koltuğu girişi ruhsat verilmeydi kalıqın işbadileşmeden birge mezgur tertibinin Hormuz Boğazı üstündeki İran'ın hukukunu ve kontrollukunu küçeytişini maksat kıldı kalıqın bu sözlerge ilave kıldı. Komitet bayanatçısı Hasan Kaşkayı 9 Ağustos'ta ilan kıygan bayanatı da komitetinin Hormuz Boğazı bilen Paris koltuğunun bekhaterlikini kapalı ikilişini ve iki rayında terakiyatını tanpın ilgir sürüşünü maksat kıygan bir kanun teklifini tasdiqlığını bildirdi. Amerika ve İsrailya'nın İran karşı uruşu fevral ayının ahırlığı da başlangandan bu yan rayondaki keskinlik davamlaşmaktı. Tehran ve Washington tehiçe tokunuşunu ahırlaştırdığın kilişim hasıl kullanmadan bulup, Hormuz Boğazı'nın takılışı yer şahar enerjiye temelli zincirini aksitişini davranıştırmakta. Hürmetlik radyonlukçular, Beijing'de şiddetlik yağmur sebebinin seyahat rayıları takaldı.

Bus mülazimetler toxtutuldu. Xitayda tağlıq eczala, tüver rayılla ve başka sel ve təbii apetle xevb ve uğurlarda ahalıyla tarqaqlaştırıldı. Xitay devlet taratqılarına bildirişçe, Xitayın payitaxtı Beijing'de çarşamba günü şiddetli yağmur davamlaşkan ve mesullar seyahat rayonlarını taqaşka, avtobus katnaşlarını ve kuruluş hizmetlerini toxtutuşka, hem de yuqur xevplik rayonlardaki ahalilerini tarqaqlaştırışka mecbur boğan. Şehirde 300'den artık seyahat rayonu ve ormanlık aramgahlar takaldı. 4100'den artık yezi kutkuzuş oylarının faaliyetleri toxtutuldu. Tahminen 250 avtobüs liniyası katnaştığını toxtutuldu. 10 metro liniyasındaki poyuzlarının az süratli işleşiği buyruk verildi. Xinhua Haber Agentliğinin haber kılışıya barlıq seyle kimilerimi mülazimetten toxtuğun. Mesullar tağlıq hizla, tüven rayılla ve sel bilen coğrafyalik apet xavfı ve başka uğurlardaki ahallarının tarqaqlaştırıldığını bildirdi. Küzdüş mülazimeti berilavatkan müesseselerden 5000'den artık yaşanan kişi tarqaqlaştırıldı. Beijing'de seyşembe günü çüştünken çarşembe etigen geçe 23,5 mm yağmur yağqanlık qeyd qilindi. Mesullarının sellerini tizginleş tedbirlerini çıngıtışı ve koşumç su ambarı eğizi kurup çıkış məksidi de ambarlardan aldığın su akkızış bilen birge şehir miqyasındaki 3357'de kuruluş meydanının əmmisige hizmetlerini toxtutuş buyruğu verildi. Devletlik Meteorologiya Merkezi çarşamba günü şiddetlik yağmur sebebinin əpsin ranglik agahlandırışını yenildi. Peyşembe etigen geçe devletinin kenar bir kısmında qattıq yağmur yağışı mülçerlengelik ilan kılandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Amerika Prezidenti Trump müzakir meselesi de İran'a işenmeydi kılıkını etti. Trump, ular bana izçil yalgan sözle diye dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump müzakirler meselesi de İran'a işenmeydi kılıkını bildirip, İran'a işindiğin en ahırık kişimin, ular bana izçil yalgan sözle diye dedi. Donald Trump, Tohayo'dan Washington kaytış yolda muhbirlarının gün tertibi münasuvetlik suallarına cevap verdi. Trump, İran'ın müzakirler boyunca köp kütüm yalgan sözlü gelikini ilgir sürüp, bu müsafede Tehran'a işenmeydi kalıqını oturup koydu. Amerika Prezidenti, İran'a işenmeymem. Nemişka, huddi İran'a işindiğen de gep kılsıla, İran'a işindiğen en ahırak kişimen. Ula, manızcil yalgan sözlü de dedi. Hormuz Boğazı'nın bütünlüğü Amerika Deniz Armiyası tarafından tizginli novatkalıqını ilgir sürgen Trump, hazırca Hormuz Boğazı üstüde toluq tizginleş iktidarı egemiz. Kontrolluq ula demez. Toluq kontrolluq bizde. Uyar bizden, dedi. Yeni bir tarafından Trump ötken ayda NATO Ali Dercilik uçuruşudunkin Türkiye'den ayrılıvatkanda Mekbi Mülazimet İdarisi'nin bekaterlik endişelerini sebep göstüp özünü başka bir ayrıplan işletişki yüzden dögellikin cezimleştirdi. Trump, mesleki münasuvvetlik bir sualga bu pütülle yoşurun hizmet idarısı bağlıq. Mən pekat ulan nemdisi şunu asaslanan. Şunlaşka, Mekbi Mülazimet İdarisi ve Armiyanın itekçilik maslaşkallıqı ula menden başka bir ayrıplandı ketişim talep kıldı. Umu bekaterlik noktasının okşaş bir tallaş idi. Dep cevap verdi. Üzüge nait köp cayladın okşumağın tehditlerinin bağlıqını işbadiligen Trump bunu klişimini talep kıldı. Men mi kıldım? Ula nemdisi şunu kılımın? Oylaymen ki bir tehdit bağıydı. Bu meselde köp sual sormadım. Nait köp tehdit alımın dedi. Hürmetli radyanlıkçılar, El Seyyid'nin aldın tallaş sayılımındaki kalbistinkin Müslümanlığa karşı hakaretle açtı. Teşkillik 3 millik cinayet tetkatları merkezine bildirişçe Michigan Demokrat Senatörü Namzati Abdul El Seyyid'nin aldın tallaş sayılımındaki kalbistinkin onu hücum nişanı kıygan ve Müslümanlığa karşı ictimai alakı yazmaları tahminen 20 hissi aşkan. Tetkatçılar, onun kalbisinin kinki hepte boyu içe, künüge otturuşa 3099 İslam'a 3 belli kalış karakterlik yazma ruh etki ilingan. Bu san aldın tallaş sayılımında ilgire 155 idi. Küzdüşü örgünü parakent içiliklerinin çoğu kısmının El Seyyid'nin siyasi meydanının bekerek Müslümanlık salayetinin hücum nişanı kılınganlıkını, Müslümanlığa karşı sözle suikast nezireliği ve hücumlarının aşkallıkını bildirmekte.

7 kişinin yaralanganlığı bildirildi. Xadimlarını kutquzuş ve parahotun tartış hizmetlerine katlaşkan deniz güçleri ve kırgak amallık eteretlerinin bu uçuşsuz hava aparatı bilen hücum nişanı kılınganlığı bildirilgen bayanatta bu hücumda iki deniz armiya xadiminin hayatına ayrılganlığı, 4 kişinin yaralanganlığı eskertildi. Şunun bilen hücumlarda hayatına ayrılganlığının sanı 7'ye, yaralanganlığının sanı olsa 11'e götürüldü. Yemen Katnaş Ministerliğinin bayanatı da Husila'nın tahana atlık soğudu parahotu'a Babıl Mendeb Boğuz'da kitabatka vaxtı da ark arkadın 3 bilastik başkurulduğun bom bilen hücum kıyallığı bildirilgen idi. Ministerlik hücumunu ayıplayıp terörlük cinayeti edip tarifleyen idi. Babıl Mendeb ve etrafı da 20. yıldın bu yan keskinlik açtı. Husuyla Saudi Arabistan'a yetiştik parakotla karta deniz kamalı ilan kıygan idi. Saudi Arabistan mı Babıl Mendeb boğazıda parakot katnışı bekaterlikini kapalat iyi kılışmak istedi. Amerika, Yemen, Kuveyt, Oman, Yordaniye, Sudan, Marrakeş, Maldiv, Bangladeş ve Yeni Zelanda'ya Katarlık devletlerden teşkil tapkan müdafiye maksatlık deniz ittifakı kurulganlığını ilan kıygan idi. Hürmetli radyoçular, Livan parlamenti devlette ölüm cezasının emelden kaldırılışını tespit etti. Livan'da ahırkı ölüm cezası 2004 yılı icra kılınan idi. Livan parlamenti devlette ölüm cezasını bütünlüğü emelden kaldırdığın kanun teklifini tespit etti. Livan resmi agentliği NNA'nın haberine karaganda parlament ölüm cezasının emelden kaldırılışını ve ornuğa müddetsiz kamak cezası verilişini gözü tutkan kanun teklifini makullagan. Adliye Ministri Adıl Nessar kanunun parlamentin ötüşüne tarihi bir kadem deb tarifledi ve ölüm cezasının emelden kaldırılışının cinayetki yol koyulduğu digerlik bombaydıgallıkını tekitledi. Livan'da ölüm cezası ahir kıtım sabık prezident Emil Lahut vezip ötügen 2004 yılı icra kılınan idi. Marif ministerliği vezip ötüavet kambir hadim ruhsat talebinin mesulü terpidin red kılınışıdın ki oturuğa çıkan hususi kilişmeslik neticesi de 11 hizmetçisini öldürgen ve cinayeti bekitilip ölüm cezası hüküm kılınan idi. Hürmetlik radyonlukçıla, İran Prezidenti Pakistan İçki İşler Ministerini Tehran'da kabul kıldı. İran Prezidenti Amerika bilen boğan müzakirlerde vasıtçılık kılavatkan Pakistan İçki İşler Ministerini Tehran'da kabul kıldı. Söhbette üzere münasebetle müzakir kılındı. İran bilen Amerika oturuştaki müzakirlerde vasıtçılık rol oynayatkan Pakistan İçki İşler Ministeri Muhsin Rıza Nakvi, Tehran'da Prezident Mesud Pezeşkiyan bilen görüştü. İran Prezidentlik Mahkemesi'nin yazın bayanatı Karaganda Tehran'ı ziyaret kıygan Nakvi Pezeşkiyan tarafından kabul kılınan. Söhbette İran ve Pakistan otoritesindeki alaydı münasebetler ve çunkur rıştılarını tekitleyen Pezeşkiyan, İran'ın iki devlet otoritesindeki münasebetlerini çunkur rıştırışka, şundakla siyasi, iktisadi, soğuda, medeniyet ve bekaterlik sahelerde hemkarlıkını kenayetişke, teyyar işkellikini bildirdi. İran Prezidenti Pezeşkiyan, iki taraf hemkarlıkının seviyesini aşırış için mevcut iktidarların paydalanışının zorluğunu bildirip mündak dedi. İran ikili devletinin menfaatine uygun boğan barlık sahalarda Pakistan bilen boğan münasebetlerini tekim çunkurlaştırışka ve ortak hemkarlıkını terakki kıldırışının yolunu çıkıştı ya. İki taraf münasebetlerini terakki kıldırış ve hemkarlıkını çunkurlaştırış iki devletinin özara menfaatlerinin kapalet gibi kılınışıga hem de rayon karakterlik, mukumluk bilen bekaterliklerinin küçüşüge yardım bir alaydı. Pakistan İçki İşler Ministeri Nakvi bolsa, Tehran ziyaretinin maksadının İran İçki İşler Ministeri İskender Mu'min'in Pakistan kıygan ahırkı ziyareti cereyanda asıl kılınan kilişimle ve fikir birliklerini küzdün geçirişkenlikini bildirdi. İki devlet oturusu da küçlük ve köp yıllık reşitliğe bağlıkını eskertken Pakistanlılık minister İran-Pakistan münasebetleri küçlük ve üzülmestir. Hem de İslamabad İran bilen boğan münasebetlerinin kendi ayrılık terakki kıldırılışını katli irade bilen davunlaştırmakta dedi. Hürmetli radyonluğçular, İran Hormuz boğazını kayıtını için şartlarını oturuğu koydu. İran, Amerika'nın İran'a ve rayon karakterlik itibaklaştırı karşı yürgüzü vatka uruşunu ahırlaştırıp, Tehran'ın tonultup koyulgan meblağını içip etmegenge kadar Hormuz boğazının takaklık kaldıgallıkını etti. Devlet Bekaterlik Ali Kenşi başlıklı Muhsin Rıza'yı Hıhtay elçisi bilen ütküzgen söhbeti de bu şartlarını oturup koydu. Bu aralıkta Amerika Birliği Donald Trump Tehran'a şenmeye dağılıkını ve Washington'un stratejilik deniz yolu üstüde toluk tizgilleşke ilgi işgeldikini ilgir sürdü. Hürmetlik radyo uçula, Venezuela ve İsrail'e 17 yıldınkin konsul hanı münasebetlerini kaydedin başladı.
Venezuela 2008 ve 2009 yıllardaki Gazze urushi sebebiden İsrail'e bilen bu

Van diplomatiyalik münasibetlerini üzgündün o 7 yıl kin konsulhan münasibetlerini kaydın başlaş meselesi gelişti. Gelişim iki devletin taşkı işlem ministerleri oturusta yakında ötküzülgen söhbetlerden kin tüzüldü. Ve konsulhan mülazimetlerini teminleş üçün bir məxsus organ kurup çıkıdıgan oldu. Bu kadem sabık Venezuela rehberi Nicolas Maduro'nun Amerika herbi meşgulatı bilen elip geçilgenidin ve Delsi Rigoiz'nin vakitlik devlet reisi bulup vazife oturgenidin ayla ötkendinkin taşlandı. Örmetlik radyonluk çılan. Suriye sotu Esed'in sot kıçkamasının ölüm cezası hüküm kıldı. Sana haber agentliğine bildirişçe Demişik'teki bir sot mahkemesi sabık Suriye prezidenti Beşar Esed ve inisi Mahir'in insaniyetki karşı cinayetle katarlık cinayi kılmışlarını bekitip gaybana ölüm cezası hüküm kıldı. Sabık Dera Bekaterlik başlıklı Atip Necip ve başka alt eyiplen gücüme ölüm cezası hüküm kılındı. Sot Beşar Esed'ine adam öldürüş, kıynaş ve halıgançı tutkun kılıç katarlık cinayetlerinin en yukarı karar çıkan süpüde cevap kardı bitti. Hürmetlik radyanlık için yukarıda haberle anıldığına. Hürmetli radyonluqçuda, endi ataklı naqşçı Deniz Sekin'in uruluşu da bu şehre sonbahar geldi namlıq naqşını dıktınlaq sunmuş.

Esselamu Aleyküm Mühterem Anavuçlar. Gezze, açlık, içirki, gayret, irade ve insanperverlik namlı programımızdan bugünkü bölümde Pelesiliklerden seniyete doğrusu da toktalımız. Sanayet inkılabı bilen başlangan müstəmlikçilik devirde müstəmlikçiler ve bulançılarının ilgili sürdüğün davası hemişe okşaş bulup geldi. Bu rayonga medeniyet ve paravalık ilip geldi. Müstəmlikçi güçler iftiharlanılığan ve özlerinin üstünlükü deyip karaydığan bu medeniyet, varlık, ahlaksızlıkı, zulmü ve adaletsizlikleri karamay, ular bulançılık kılgan tuprakların törelgen. Şu tuprakların atmosferası da kökülgen ve yerli halkların genleri için sınıf etken medeniyetlerini yoktalmağalıqı için Baldur Yakik'in o tupraklarını taşlap çıkıp gitişke mecbur bolgan. Bırak müstəmlikçilik yenile devamlaştı. Pelesinde bolsa müstəmlikçilik cemiyetinin en asası birlikte bolgan öyden başlandı. Öyü tartibilindiğin bir halık lagırlarına kamılıp ve kamal kılınıp boş toprak tesavvuru yaratıldı. Şunda kılıp taşlap çıkıp gidişke mecbur bulmaydıgan bir müstəmlikçi ve şu arkalık barlık imkaniyetleri bilen ebedi bulançılık kılındıgan müstəmlikçi yaratış mümkün tep karaldı. Bırak bulançılara hesaplayanmağın hayati hakikat barıydı. Ahan ve maslışış hakikati. Biz yaşavatkan bu dünyada bir yerden yerli halkı o yerden ayrılgan emez. Belki o yerden pütüllikinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani vatan egisi buluş demek, vatanın tikini ve ahlatları bilen mi ahan içi de buluş demektir. Gazze'de dünya bugün bu ahanın bir milletin mevcutluk görüşünün en tevrenmez terbiyeden başlap, muhabbet ve senetinin en nazuk, en hissiyatlık ve en nefis tereplerice bir bedende kan aylanğandak aylanmatkalıqa guvah bulup adır. Kenemundakta bugün Gazze'nin ahanını ve onunla yürgüzülüp atkan kırgınçılıkını cemiyetinin en sezgür sahası bulgan senetten başlayıp. Seni bek yakış görmen. El avda doktor hansıga bir yaş şehit ilip gelendi. Yaşının yançukudun kızıl kalem bilen seni bek yakış görmen deyip yazılgan bir parça kağız çıktı. Şehitimiz aşık iken deyişti. Kulaktan kulakı yetken seni bek yakış görmen diyen bu cümle birinin kalbide açık sıkılışka, yeni birinin tılı da şiirga, yeni birinin sazı da bolsa köy aylandı. Ahmet Muin Ebu Amşamı ulardan biri. O bir nakışçı. Ahmet Muin videosu da hemeylenge salam, ehvalınlar kandak, hemenlerini beksiğindim, deyip başlaydı. Uruş başlanıştın ilgiri o Edward Said Muzika İnstitutu da muzik okutkısıydı. Ailesi bilen birlikte Gazze'nin şimalideki Beyt Hanun şehirden çıkandınken 12 kıtım yurt makarından ayrıldı.

Bir bala kesel bolup kalsa, bütün bir aile tevrinip ketul, bütün dünya toktap kalgandak bolut. Dünyada her yili 400 000 balığa rak diagnozi koyulut. Türkiye'de bu san tahminen 4700 etrafıda. Ondakta kaysa alametler bizge agahlandırış berdi. Aileler kaçan ve kandak hareketge ötüşü gerek. Assalamu alaikum muhterem amcalar. Bugün biz balalık devirdeki rak keselliklerini, baldur diagnoz koyuşuna ehemmiyetini ve bir mutaxassisning ko'zi bilan bu kesellikke karşı kurashni muzakara qilamiz. Rak faqat cho'nlarni emas, belki balalarni kurash qilishga majbur bo'ladigan kesellik hisoblanadi. Dunyoda har yili 400 mingdan ortiq, Turkiyada bo'lsa taxminan 4700 balaga rak diagnozi qo'yiladi. Undaqda oilalar qaysi alomatlarga diqqat qilish kerak, qachon doktorga berish kerak, bolalar qon kasalliklari va o'sma kasalliklari mutaxassisi professor doktor Ali Aychichak oqqon kasalidan mana o'sma kasalligacha, limfa o'smasidan so'ng rakigacha bo'lgan balalik davrida ko'riladigan rak turlari, yoshga qarab o'zgaradigan xatarlik omillar va baltur diagnoz qo'yishning hayotni qutqarishiga muhim ahamiyati haqida atroflı to'xtaldi. Rak, cinsiyet ve yaş çekilmesiyle karmayı hem adamda körüldüğün kesellektir. Ama balılarda körüldüğün rak türleri çoğunlarındakiden perklanıyordu. Manibu tonuşunu yartış için 2002 yıldan başlayıp her yılı 15. fevral Dünya Balılık Devri Rak Kesili Günü Sübde'de hatırlanıp gelmekte. Dünya Sehiye Teşkilatı'nın sağlık mermatlarına asaslanğında dünyada her yılı 0 yaşın 19 yaş aralıklıdaki balılarda 400 milyondan artık yeni rak kesili baykalgan. Türkiye'de bolsa bolsan, yılığa tahminen 4700 etrafıda. Ondaqta balılık devirde kaysi rak türleri görülüyordu. Aileler kaysi alametlerini sezgende hareketke ötüşü gerek. TRT Haberleri kanalına muhbiri Mina Yağıcı Çiftçi Seyyah Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Doktorhanesi'nin balılar kan keserlikleri ve ösme keserlikleri mutakhasisi Profesör Doktor Ali Ayçiçek bilen bu suallardan cevabı ve başka meseleler hakkında sohbet ötküzdü. Profesör Doktor Aychichak balılık devirdeki rak keselliklerden körülüş qetim sanının yaşqa qarab özgürdiqalıqını təkidlədi və mundaqdaydı. Bunlardan beşi də aqqan keseli və mini ösməsi kilodu. Aqqan keseli balılık devri rak keselliklerden 30%-ni təşkil qılıdı. Qalğan 70%-i bolsa, mərkəzi nerva sistemisi ösmələri, limfa ösməsi və qatıq ösmələrdən tərkib tapıdı. Yaş qrupları boyunca tarqılışı bolsa mundaq. Aqqan keseli 10 yaşın burun köp görülsə, limfa ösmesi ösümürlük devirde aldıngı oranına tutu. Nerva qolu hücrelerde yitildiğin neuroplastoma 5 yaşından tüven balılarda. Börek ösmesi sübtide donulgan velmes ösmesi bolsa texımı küçük yaşlarda uşuraydı. Bu rak keselliklerden köpeğincisi baldur baykalsa davalaşta muhabbet kazınışı bolur. Şundaq buluşuqı qarmay, dünyada her yili 100 000 bala bu kesellikler sebebinin hayatından ayrılır. Şuna alametlerinin tonuş, baldur diagnoz koyuş şehrinin hayati mühim ehmetkeye. Aqqan kesilide dikkat kılışkı tekişlik alametler şular. Teri tartırış, bedende dağlar peyda buluş, mazisizlik, sebebi inek bulmağın ve 3-5 gündün uzun devamlaşan kızıtma, burun kıdak oynamaslık ve gızalanmaslık. Yani biri ketisi uykudun uyğıtıdığın beden ağırıqlar. Profesör Doktor Aychichak muhim bir noktunu eskertti. Fakat rengi tatarqallıqı üçünlər rak deyiş doğru emez. Bu alametlerden biri, ya ki bir qaynısı birlikte körülgende rak ihtimallıqı küçüydü.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum.

Kimseye söylemem ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

kaldırdım çay içtiğin bardağı, rafa sakladım giydiğin ne varsa, bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: ye. Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya?
2: Olde radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: kufikie.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glas od na Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.